Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi cealni kıyma salah zuriyeti Rabbana utakabbel dua. Ağzı bile bilmez. Şerri ve sözü. Bezi ve sözü. Lahi Rabbi ente maksudi ve rizahı. Muhabbet. Ağzı bile bilmez. Şerri ve sözü. Sev sufufakum lissalakim. Tedilu tarasu. Yerhamni yerhamukumullah. Luruskan, rapihkan, serta rapatkan saf. Tolong dilihat, diperhatikan safnya. Yang masih kosong di sini, yang belum rapat, dirapatkan. Baina taswiyata suhuf. Tamam salah.